0: Evet hanım acık.
1: Hanım acık.
0: Out of 126 Hamilton, turning in for civil.